yıldız oldu. Elleri ellerinden kayıp giden yıldız oldu. Gülünce ışık saçan o gözler yaşla doldu. Ağlama duymaz artık.

gelince ışık saçan o gözler yaşla doldu. Ağlama dönmez artık, bir varmış bir yok oldu. Giderken bıraktı.

Yüzüm dönük rüzgara bir fırtınadan halliceyim. Koklamak isterken koparmışım her çiçeği. Sanki çok hasta gibi yalnızlıktan bu şehir. Yazmak ilaç gibi söyle nasıl vazgeçeyim. Boğdu beni karanlık, kendime macubum çok, kendime zararlı. Derdinden tanır beni gözlerime bakanlar. Ben sıkıldım bu soğuktan, gelirken baharlar getir. Aklımdan korkmuyorum, her daima korur beni. Kaybettiğimden bilirim, aklım bu ara gidik gibi. Kaybedersem kendimi geçme benden. Bul beni, kaybım oldu deyip dirilt yeniden. Sen tanı beni. İçinden geçtiğim her fırtınanın ruhu benim. Huzurla beslediğin her gecenin uykusu senin. Mucize eserlerin, seslendiren dilim benim. Yarını düş

başında yüz biz. Aynı manzaraya bakıyorsak ikimiz. Savruluyorsak rüzgarında sabahın. Yaşamış tüm insanlardan da zenginiz. Son beni geceleden sor. Sır içim gidiyor. Dayanmak çok zor. Geceler bunu biliyor. Belki daha yolun başında yüz biz. Aynı manzaraya bakıyorsak ikimiz. Savruluyorsak rüzgarında sabahın. Yaşamış tüm insanlardan da zenginiz.

Kararsızdı birçok kez kalbim, buna çok dayandı. Sensizliğe çok alıştı, umurumda değil ne çok ağladı. Burada aşkın yeri kalmadı, çok sevdim değeri olmadı. Yalan ekti sözler tutulmadı, yaralana kadar herkes haklı. Yürüdüğü yollar mayın tarlası, gördüklerimin aşklarımın aynısı. Sert esti rüzgar yıkılmadı, karalanabilir adım, bırak aydınlıklarla kalsın. Hak yolunda batsın, geride

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 5.

Kalbim senin bu gece. Her yerde kar var. Kalbim senin bu gece. Belki gelirsin sen.

Gözyaşım dur.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Saatlerce reels kaydırmamızın arkasındaki sebep belli oldu. İşte araştırma ve çarpıcı sonuçları. Ziyang Üniversitesi'nden araştırmacılar kısa video izlerken beyinde yaşanan değişimleri gelişmiş tarama yöntemleriyle anlık olarak görüntüledi. Instagram Reels ve TikTok'ta saatlerce vakit geçirmemizin ardındaki sır meğer iradesizlik değil, beynimizin otokontrol mekanizmalarının kapanmasıymış. 2 dakika kaydırayım diyerek açtığımız Instagram Reels, TikTok veya Shorts'ta saatlerin nasıl da kayıp gittiğini birçoğumuz biliriz. Kaybolan vakit yetmezmiş gibi bir de üstüne kendimizi iradesizlikle suçladığımız anlarda olur. Gerçekten beynimizin içinde ne oluyor da dur diyemiyor, kendimizi o akışa kaptırıveriyoruz. Ziyang Üniversitesi'nden araştırmacılar tam olarak bu sorunun peşine düştü. Saygın Nörobilim dergisi Neuroimaj'da yayınlanan çalışmalarında bu içeriklerin otokontrol mekanizmamızı nasıl devre dışı bıraktığını ortaya koydular. Deney kapsamında tam 56 genç yetişkin kısa videoları kaydırırken ileri düzey beyin tarama yöntemleriyle incelemeye alındı ve zihinlerindeki anlık değişimler adım adım kaydedildi. En baştan söyleyelim, kendimizi bir anda saatler süren bir akışın içinde bulmamız sandığımız kadar basit bir irade meselesi değil. Ekran karşısında saatlerimizi eritip gitmemiz disiplinsizlik ya da zayıf irade meselesi olarak algılanmamalı. Çünkü beynimiz algoritmanın sunduğu o zahmetsiz keyif karşısında otokontrol ağlarını nörolojik düzeyde devreden çıkarıyor. Algoritmalarda zaten zihnimizin bu düşük eforlu akış haline teslim olma eğilimini ustalıkla kullanıyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak metal enjeksiyon, plastik enjeksiyon, preshane ve diş çekme bölümlerimiz için deneyimli veya yetiştirilmek üzere çok sayıda makine operatörü işe alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 4444 0212 721 4444.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe FM.

0: Küpe FM reklam. Just. Cool Lime hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Geniş hacim büyük hediye. Başak Ticareti Arçelik'te geniş hacimli buzdolabı alımına S7564 süpürge hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticareti Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
3: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
4: Silivri Anadolu Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemi, retina yırtıkları ve kanamaları tedavisinde uygulanan özel bir göz ameliyatıdır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
3: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, ankastre set, klima ve televizyon alımlarında yanında almış olduğunuz kurutma makinelerinde %50'ye varan indirim fırsatı sizleri bekliyor. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM reklam.

Batıyoruz her gün derinlere derinlere zor çıkıyoruz ama evi nere yeri nere sor. Düşüyoruz hani yerden hani yere hepi zor, bir de inanmıyorum artık. Gidiyorum ama sen gidilmesi zor, yolda kalacağız harika.

0: Küpe FM reklam.
1: Asaşpen kalitesi Gisa Prefabrik Konteyner'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaşpen yetkili üretici bayi Gisa Prefabrik Konteyner Çorlu. 0530 340 0470.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Nöroloji uzmanı uzman doktor Kadri Kahraman Türk hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 5939 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız. Just.
3: Cool Lime, hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
6: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Orkide ayçiçek yağı 5 litre pet 479.95, Tukaş salça teneke 830 gram 49.95 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Saatlerce reels kaydırmamızın arkasındaki sebep belli oldu. İşte araştırma ve çarpıcı sonuçları. Ziyang Üniversitesi'nden araştırmacılar kısa video izlerken beyinde yaşanan değişimleri gelişmiş tarama yöntemleriyle anlık olarak görüntüledi. Instagram Reels ve TikTok'ta saatlerce vakit geçirmemizin ardındaki sır meğer iradesizlik değil, beynimizin otokontrol mekanizmalarının kapanmasıymış. 2 dakika kaydırayım diyerek açtığımız Instagram Reels, TikTok veya Shorts'ta saatlerin nasıl da kayıp gittiğini birçoğumuz biliriz. Kaybolan vakit yetmezmiş gibi bir de üstüne kendimizi iradesizlikle suçladığımız anlarda olur. Gerçekten beynimizin içinde ne oluyor da dur diyemiyor, kendimizi o akışa kaptırıveriyoruz. Ziyang Üniversitesi'nden araştırmacılar tam olarak bu sorunun peşine düştü. Saygın Nörobilim dergisi Neuroimaj'da yayınlanan çalışmalarında bu içeriklerin otokontrol mekanizmamızı nasıl devre dışı bıraktığını ortaya koydular. Deney kapsamında tam 56 genç yetişkin kısa videoları kaydırırken ileri düzey beyin tarama yöntemleriyle incelemeye alındı ve zihinlerindeki anlık değişimler adım adım kaydedildi. En baştan söyleyelim, kendimizi bir anda saatler süren bir akışın içinde bulmamız sandığımız kadar basit bir irade meselesi değil. Ekran karşısında saatlerimizi eritip gitmemiz disiplinsizlik ya da zayıf irade meselesi olarak algılanmamalı. Çünkü beynimiz algoritmanın sunduğu o zahmetsiz keyif karşısında otokontrol ağlarını nörolojik düzeyde devreden çıkarıyor. Algoritmalarda zaten zihnimizin bu düşük eforlu akış haline teslim olma eğilimini ustalıkla kullanıyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak metal enjeksiyon, plastik enjeksiyon, preshane ve diş çekme bölümlerimiz için deneyimli veya yetiştirilmek üzere çok sayıda makine operatörü işe alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 4444 0212 721 4444.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Teknoloji değişir, adresi değişmez. Televizyonlardan bilgisayarlara, telefonlardan küçük ev aletlerine ve aksesuarlara kadar aradığınız

0: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Erkan Uygur hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız. Just.
1: Cool Lime, hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
0: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Eczimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
3: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Çeri'nin güçlü sul modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Çeri Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 1294.
4: Çeri. Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Hafta sonunun adım adım yaklaştığı 9 Ekim Cuma sabahındayız. 8.22'yi gösteriyor saatler duyduğunuz gibi. Güzel şarkılarla güne başladık. Hava durumu bize ne diyor diye baktığımız zaman bugün de yine dünkü gibi parçalı az bulutlu geçecek. Sabah saatlerinde yoğun sis görülüyor bölgenin genelinde zaman zaman. Bu sis akşam saatlerinde de tekrar edecek.

0: Süper FM reklam.
1: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
3: Standart vadeli, ileri vadeli ve kademeli taksit.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.
3: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinelerinizi adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr. 0282 502 7072 0507 745 1410.

0: Şirinoğlu Factoring Çorlu 0282 650 24 52.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Yusuf Türk Yılmaz hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu 0532 597 42 92. silivrisurucukursu.com.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
6: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Doğuş çay 1000 gram 279.95, Mehmet Efendi Türk kahvesi 100 gram 84.50 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Çerkezköy'le Kapıkule arasındaki bölümü hızlı tren hattının bugün törenle hizmete açılıyor. Ve bu sayede hattın tamamı hizmete açıldığında İstanbul'la Edirne arasındaki yolculuk 4,5 saatten 1,5 saate düşecek.

0: Küpe FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İş kazaları beklenmedik anlarda yaşanır ve o anlarda her saniye hayati önem taşır. Hastanemizde el ve parmak kopmaları, kas, tendon ve sinir yaralanmalarına karşı 7 gün 24 saat kesintisiz mikro cerrahi hizmeti sunuyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Çetinler Arçelik'ten geniş hacimli buzdolabı alımlarında yanında 10 bin lira değerinde hazneli toz torbası süpürge hemen hediye. Haydi sen de hediyeni almak için Çetinler Arçelik'e. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Asaşpen kalitesi Gisa Prefabrik Container'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaşpen yetkili üretici bayi Gisa Prefabrik Container Çorlu. 0530 340 04 70.
4: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
5: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor. Modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
6: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
7: Başak Ticaret Arçelik'te iPhone fırsatları başladı. iPhone 18 Pro 137.999 lira, iPhone 18 Pro Max 149.999 liradan başlayan fiyatlarla sizleri mağazalarımıza bekliyoruz. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
4: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.

0: Çökmesine ilişkin soruşturma kapsamında mimar ve şantiye şefinin de aralarında bulunduğu iki kişi gözaltına alındı. Enkazda iki kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin ise sağ kurtarıldığı olayla ilgili inceleme sürüyor. Maltepe'de 7 katlı bir binanın ilk 3 katının çökmesinin ardından İstanbul'daki riskli yapıların durumu akıllara geldi. İBB'nin verilerine göre yaklaşık 170 bin başvurudan 40 bin binada hızlı tarama testi yapıldı ve 1999 öncesi inşa edilen 18.800 bina yüksek ve çok yüksek riskli çıktı. İstanbul'da kendiliğinden yıkılması beklenen bina sayısının ise 238'e ulaştığı belirlendi. 2026 Nobel Edebiyat Ödülü, klasik gelenekle eğlenceli bir diyalog içinde çağdaş edebiyat için yeni biçimler yaratan cesur ve yenilikçi eserleri dolayısıyla 76 yaşındaki Kanadalı yazar ve şair Anne Carson'a verildi. Trakya hızlı trene kavuşuyor. Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının Çerkezköy Kapıkule kesiminin hizmete girmesiyle Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne hızlı tren ağına dahil olacak. Trakya'nın Avrupa'ya hızlı tren bağlantısı güçlenirken Halkalı Kapıkule arasındaki seyahat süresinin hattın tamamlanmasıyla 4 saatten 1,5 saate düşürülmesi hedefleniyor.
1: Spor.
0: Süper Lig geri döndü. Galatasaray'ın konuğu namağlup Kasımpaşa. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk cezası nedeniyle Kasımpaşa karşısında kulübede olamayacak. The Guardian geleceğin en iyi 60 genç yeteneği listesinde Fenerbahçe'den Ali Demirbilek'le Galatasaray'dan Ada Yüzgeç'e yer verdi. Lionel Messi'nin veda ettiği Arjantin milli takımında 10 numara için Nico Paz öne çıkıyor. Food Mercato, Martinez ve Alvarez'in de listede olduğunu bildirdi.
1: Finans.
0: Serbest piyasada 1 Amerikan doları haber yayını hazırlandı. Esnada 49 lira 21 kuruştan euro 55 lira 20 kuruştan alıcı buluyordu. Gram altının satış fiyatı 6.517 lirayken çeyrek altın 10.681 liradan satılıyor.
2: Yola çıkmadan önce hava durumunu, alışverişten önce Biçen'i dinleyin.
3: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Tadı bu %35 fındıklı kakaolu fındık ezmesi 300 gram 199.95, Türk şeker küp şeker kilogram 49.95 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
4: Biçen Market hava durumunu sunar.
0: Bölgemizde hava parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
4: Biçen Market hava durumunu sundu.
0: Haberleri dinlediniz, gelişmelerle yeniden birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

Emre Altun'un son şahanesiyle açtık yeni saatimizi. 9'u 6 dakika geçiyor saatler. Trakya'nın dört bir tarafında sabahın bu dakikalarında yollarda olan değerli dinleyicilerimize iyi yolculuklar, kolay gelsin dileklerimizi şimdiden iletelim. Bölgeden bir haberimizi aktararak sabah haberlerine devam edelim. Lüleburgaz Büyük Karıştıran'da 20 lise öğrencisi dün öğle yemeğinde tavuk döner yedikten sonra zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmışlar. Uzun Köprü'de de 14 ortaokul öğrencisi okulda temizlik malzemelerinin karıştırılması sonucu temizlik yapılırken oluşan gazdan zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmışlar. Geçmiş olsun.

0: Küpe FM reklam.
1: Teknoloji değişir, adresi değişmez. Televizyonlardan bilgisayarlara, telefonlardan küçük ev aletlerine ve aksesuarlara kadar aradığınız teknolojiler uygun fırsatlarla Teknosa mağazaları ve teknosa.com'da sizi bekliyor. Teknoloji Teknosa'da güzel.
2: Just. Cool Lime hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
3: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu, 0532 597 42 92. SilivriSürücüKursu.com.
4: Silivri'de lezzetin adresi şimdi kapınızda. Villa Restoran'ın birbirinden lezzetli kebapları, enfes köfteleri, doyurucu hamburgerleri artık paket servisle evinizde. Öğle molasında, akşam yemeğinde ya da canınız güzel bir yemek çektiğinde siz sipariş verin, Villa Lezzeti kapınıza gelsin. Sipariş hattı 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri. Sevdiğiniz lezzetler şimdi bir telefon uzağınızda.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Küpe FM reklam. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: Şirinoğlu Factoring Çorlu 0282 650 24 52.
1: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 01 59.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: Chery'nin sonbahara hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Chery Silivri'de ücretsiz sonbahar bakım kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294.
4: Chery.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
7: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Lipödem özellikle bacak ve kalçalarda ağrılı ve orantısız yağ birikimiyle seyreden, erken tanı ve doğru tedaviyle kontrol altına alınabilen kronik bir hastalıktır. Detaylı bilgi için 444 50 58.
8: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Hayallerinizdeki düğün, kına, nişan ve özel organizasyonlarınız için Magical Events olarak sizlere kaliteli hizmet sunmak için Çatalca'dayız. 1320 metrekarelik kapalı salonumuz ve doğayla iç içe kır alanımızla en özel günlerinize ev sahipliği yapıyoruz. Hayalinizdeki organizasyon için bize 0532 136 68 88 numaralı telefonumuzdan ulaşabilirsiniz. Magical Events Çatalca.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Saatlerce reels kaydırmamızın arkasındaki sebep belli oldu. İşte araştırma ve çarpıcı sonuçları. Ziyang Üniversitesi'nden araştırmacılar kısa video izlerken beyinde yaşanan değişimleri gelişmiş tarama yöntemleriyle anlık olarak görüntüledi. Instagram Reels ve TikTok'ta saatlerce vakit geçirmemizin ardındaki sır meğer iradesizlik değil, beynimizin otokontrol mekanizmalarının kapanmasıymış. 2 dakika kaydırayım diyerek açtığımız Instagram Reels, TikTok veya Shorts'ta saatlerin nasıl da kayıp gittiğini birçoğumuz biliriz. Kaybolan vakit yetmezmiş gibi bir de üstüne kendimizi iradesizlikle suçladığımız anlarda olur. Gerçekten beynimizin içinde ne oluyor da dur diyemiyor, kendimizi o akışa kaptırıveriyoruz. Ziyang Üniversitesi'nden araştırmacılar tam olarak bu sorunun peşine düştü. Saygın Nörobilim dergisi Neuroimaj'da yayınlanan çalışmalarında bu içeriklerin otokontrol mekanizmamızı nasıl devre dışı bıraktığını ortaya koydular. Deney kapsamında tam 56 genç yetişkin kısa videoları kaydırırken ileri düzey beyin tarama yöntemleriyle incelemeye alındı ve zihinlerindeki anlık değişimler adım adım kaydedildi. En baştan söyleyelim, kendimizi bir anda saatler süren bir akışın içinde bulmamız sandığımız kadar basit bir irade meselesi değil. Ekran karşısında saatlerimizi eritip gitmemiz disiplinsizlik ya da zayıf irade meselesi olarak algılanmamalı. Çünkü beynimiz algoritmanın sunduğu o zahmetsiz keyif karşısında otokontrol ağlarını nörolojik düzeyde devreden çıkarıyor. Algoritmalarda zaten zihnimizin bu düşük eforlu akış haline teslim olma eğilimini ustalıkla kullanıyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak metal enjeksiyon, plastik enjeksiyon, preshane ve diş çekme bölümlerimiz için deneyimli veya yetiştirilmek üzere çok sayıda makine operatörü işe alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 4444 0212 721 4444.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

0: Törenle açılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu hattın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete açılacağını duyurdu. 2026 KPSS lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından bazı adaylar işaretledikleri soruları sosyal medyada paylaşarak cevap kağıtlarında farklı şıkların göründüğünü öne sürdü. Yeni Parti Bursa Milletvekili Hasan Öztürk konuyu meclis gündemine taşıdı. Lüleburgaz Büyük Karıştıran'da 20 lise öğrencisi öğle yemeğinde tavuk döner yedikten sonra Uzunköprü'de ise 14 öğrenci temizlik malzemelerinin karıştırılması sonucu oluşan gazdan zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Amerikan Başkanı Trump, 3 Kasım'da yapılacak kongre ara seçimlerine kadar İran'a herhangi bir saldırı düzenlemeyeceklerini açıkladı. Amerikan Başkanı, İran limanlarına yönelik Amerikan ablukasının devam ettiğini ve petrolün Hürmüz Boğazı üzerinden akmaya devam ettiğini belirtti.
1: Spor.
0: Beşiktaş'ta A milli aranın dönüşünde yıldızlara kavuşuldu. Sakatlıkları nedeniyle Sırbistan milli takımından affını isteyen Vlahovic'in yanı sıra maçları kaçıran Orkun Kökçü ve Trossard'ın da dünkü antrenmanda takımla birlikte çalışması siyah beyazlarda yüzleri güldürdü. Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin olağanüstü toplantısının saati belli oldu. Yönetim kurulu saat 14'te bir araya gelecek. Yurt dışında bulunan TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun da toplantı öncesinde Türkiye'ye dönmesi bekleniyor. Hacı Osmanoğlu daha önceki toplantıya katılmamıştı. Kritik toplantıda TFF yönetiminin geleceğine ilişkin iki farklı görüşün masaya yatırılması bekleniyor. Yönetim kurulu üyelerinin büyük bölümünün seçimli genel kongreye gidilmesini istediği öne sürülürken İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun ise görevine devam etme düşüncesinde olduğu belirtilmişti.
1: Finans.
0: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayına hazırlandığı esnada 49 lira 34 kuruştan, euro 55 lira 42 kuruştan alıcı buluyordu. Gram altının satış fiyatı 6.647 lirayken çeyrek altın 10.701 liradan satılıyor.
2: Yola çıkmadan önce hava durumunu, alışverişten önce Biçen'i dinleyin.
3: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Doğuş çay 1000 gram 279.95, Mehmet Efendi Türk kahvesi 100 gram 84.50 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
1: Biçen Market hava durumunu sunar.
0: Bölgemizde hava bugün parçalı ve az bulutlu. Tekirdağ 25, İstanbul 23, Kırklareli, Çanakkale ve Edirne 26 derece.
1: Biçen Market hava durumunu sundu.
0: Haberleri dinlediniz, gelişmelerle yeniden birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

Müzikal takınız Küpe FM'den hepinize keyif dolu sabahlar. 9 Ekim Cuma sabahından haftanın o en tatlı, en enerjik gününden hepinize kucak dolusu sevgiler. Çaylar kahveler hazırsa arkanıza yaslanın ya da direksiyonun başında. Sesi biraz daha açın, sonunda geldik Cuma'ya. Jolly Joker Harbiye konserleri kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda dinleyicilerle buluşan Şerefine Taş, Aşk Lazım, Aşk Lafı Güzaf, Biraz Ayrılık, Büyük İnsan, Durum Leyla, Çatı Katı gibi hafızlara kazınan şarkılarının yanı sıra son dönemde yeniden yorumladığı büyük başarı elde eden, yol arkadaşımı da seslendiren Gökhan Türkmen bizleri karşılıyor.

0: Metropol FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Hastanemizde uygulanan kapalı kalp cerrahisi yöntemiyle sadece 6-7 santimlik küçük bir kesiyle kalp ameliyatları başarıyla yapılmaktadır. Kalbiniz için küçük bir adımla hayatınız için büyük bir konfora ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Asaşpen kalitesi Gisa Prefabrik Konteyner'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaşpen yetkili üretici bayi Gisa Prefabrik Konteyner Çorlu. 0530 340 04 70.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.
5: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514 14 14.
6: Küpe FM.

İş stresini, haftanın yorgunluğunu kapının dışında bırakıyoruz. Önümüzde mis gibi bir hafta sonu var. Bugün tempoyu bir an olsun düşürmüyoruz. En sevdiğiniz şarkılar ve günün öne çıkan müzik haberleriyle önümüzdeki birkaç saat boyunca birlikteyiz. Daha önce Ebru Gündeş tarafından seslendirilen, sözleri Şebnem Sungur imzası taşıyan, bu kez bestecisinin kendi yorumuyla akustik bir formda yeniden hayat bulduğu Araftayım parçasıyla bugünlerde gündemde olan Gökhan Tepe bizlere sesleniyor.

0: bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Tahsildaroğlu en hoş beyaz peynir kilogram 499.95, içim yoğurt yarım yağlı 3000 gram 149.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Metropol FM reklam.
1: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
3: İkinci el araçlar %20'den başlıyor.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.
3: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
2: Küpe FM reklam. Küpe FM.
3: Ara bir sor da aklımdasın hala. İçtikçe bu gece...

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Yusuf Türk Yılmaz hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
4: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu 0532 597 4292. silivrisurucukursu.com.
5: Çetinler Arçelik'le çeyiz alışverişlerinizde yüzünüz gülsün. Üçlü beyaz eşya setlerinde net 17 bin lira indirim, dörtlü beyaz eşya setlerinde net 37 bin lira indirim fırsatı mağazalarımızda sizleri bekliyor. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM reklam.

Bugün 9 Ekim, Cuma, Ekim ayının o kendine has tatlı serinliği camlara vururken içinizi ısıtacak bir yayınla karşınızdayız. Haftayı geride bırakırken geriye dönüp bir bakma, biraz nefes alma günü bugün. Türkiye turnesi kapsamında hayranlarıyla buluşmayı sürdüren 25 Ekim'de Kocaeli Derince Gösteri Merkezi'nde, 4 Kasım'da Konya, Selçuklu Kültür Merkezi, 5 Kasım'da Nevşehir, Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi'nde ve 6 Kasım'da da Kayseri Erciyes Kültür Merkezi'ndeki hayranlarına seslenecek Berkay konuğumuz oluyor.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. Çerkezköy Kapıkule Demiryolu hattı bugün törenle açılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu hattın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete açılacağını duyurdu. 2026 KPSS lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından bazı adaylar işaretledikleri soruları sosyal medyada paylaşarak cevap kağıtlarında farklı şıkların göründüğünü öne sürdü. Yeni

0: Spor.
1: Beşiktaş'ta A milli aranın dönüşünde yıldızlara kavuşuldu. Sakatlıkları nedeniyle Sırbistan milli takımından affını isteyen Vlahovic'in yanı sıra maçları kaçıran Orkun Kökçü ve Trossard'ın da dünkü antrenmanda takımla birlikte çalışması siyah beyazlarda yüzleri güldürdü. Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin olağanüstü toplantısının saati belli oldu. Yönetim kurulu saat 14'te bir araya gelecek. Yurt dışında bulunan TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun da toplantı öncesinde Türkiye'ye dönmesi bekleniyor. Hacı Osmanoğlu daha önceki toplantıya katılmamıştı. Kritik toplantıda TFF yönetiminin geleceğine ilişkin iki farklı görüşün masaya yatırılması bekleniyor. Yönetim kurulu üyelerinin büyük bölümünün seçimli genel kongreye gidilmesini istediği öne sürülürken İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun ise görevine devam etme düşüncesinde olduğu belirtilmişti.
0: Finans.
1: Serbest piyasada 1 Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 49 lira 34 kuruştan euro 55 lira 42 kuruştan alıcı buluyordu. Gram altının satış fiyatı 6647 lirayken çeyrek altın 10701 liradan satılıyor.
2: Yola çıkmadan önce hava durumunu, alışverişten önce Biçen'i dinleyin.
3: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Tahsildaroğlu en hoş beyaz peynir kilogram 499.95, içim yoğurt yarım yağlı 3000 gram 149.95 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Biçen Market hava durumunu sunar.
1: Bölgemizde hava bugün parçalı ve az bulutlu. Tekirdağ 25, İstanbul 23, Kırklareli, Çanakkale ve Edirne 26 derece.
0: Biçen Market hava durumunu sundu.
1: Haberleri dinlediniz, gelişmelerle yeniden birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

Yola düşenlere kolaylıklar, güne yeni uyananlara huzurlu bir gün diliyoruz. Birbirinden güzel şarkılar ve içinizi ısıtacak müzik haberlerle programımız devam ediyor. Kahvenizden bir yudum alın, bugün cuma ve tadını çıkarın. İzmir'de hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan 18 Ekim Pazar günü Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alacak. Sahne performansı ve hit şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip, İzmir konserinde sevilen şarkılarını seslendirecek Gülşen radyolarınızda.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00.
2: Just. Cool Lime, hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 70 72 0507 745 14-10.
2: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
3: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makineleri, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loader Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makineleri Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
4: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
5: Silivri Anadolu Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemi, retina yırtıkları ve kanamaları tedavisinde uygulanan özel bir göz ameliyatıdır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Cuma demek biraz daha sabır, hafta sonu kapıda demek. Cuma demek haftanın bütün ağırlığını omuzlardan atıp kendimize biraz daha zaman ayırmak demek. Biz buradayız, mikrofon açık, müzik hazır ve bu cuma gününü birlikte güzelleştirmek için enerjimiz yerinde. Teknofest kapsamında Şanlıurfa'ya giden, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen etkinlikte konser veren, sahneye siverek şalvarı giyerek çıkan ve sevilen şarkılarını seslendiren, kıyafet seçimiyle konserin kendisi kadar konuşulan bir ayrıntı olan, Türkçe rap'i geniş kitlere taşıyan isimlerden biri olarak kendi dinleyicisinin dışına çıkan etkinliklerde de karşılık bulmayı sürdüren Türk rap'inin usta isimlerinden Ceza konuğumuz oluyor.

0: Bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Tadubu %35 fındıklı kakaolu fındık ezmesi 300 gram 199.95. Türk şeker küp şeker kilogram 49.95 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Sana kıyamam.
1: Efem reklam.
2: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
5: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
6: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu, 0532 597 4292. SilivriSürücüKursu.com.
7: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç. 0545 740 1055.
8: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Çeri'nin güçlü sul modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Çeri Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 1294.
1: Çeri. Küpe FM reklam.

hiç ışık yoktu. Bu yüzden parladım çünkü elimde başka ışık yoktu. Gömlekte kırışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoklu. Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu. Yaprak dalından koptu sonbahar.

elimde başka şık yoktu. Gömlekte kırışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoklu. Bu arabaya ilk binişim, ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Saatlerce reels kaydırmamızın arkasındaki sebep belli oldu. İşte araştırma ve çarpıcı sonuçları. Ziyang Üniversitesi'nden araştırmacılar kısa video izlerken beyinde yaşanan değişimleri gelişmiş tarama yöntemleriyle anlık olarak görüntüledi. Instagram Reels ve TikTok'ta saatlerce vakit geçirmemizin ardındaki sır meğer iradesizlik değil, beynimizin otokontrol mekanizmalarının kapanmasıymış. 2 dakika kaydırayım diyerek açtığımız Instagram Reels, TikTok veya Shorts'ta saatlerin nasıl da kayıp gittiğini birçoğumuz biliriz. Kaybolan vakit yetmezmiş gibi bir de üstüne kendimizi iradesizlikle suçladığımız anlarda olur. Gerçekten beynimizin içinde ne oluyor da dur diyemiyor, kendimizi o akışa kaptırıveriyoruz. Ziyang Üniversitesi'nden araştırmacılar tam olarak bu sorunun peşine düştü. Saygın Nörobilim dergisi Neuroimaj'da yayınlanan çalışmalarında bu içeriklerin otokontrol mekanizmamızı nasıl devre dışı bıraktığını ortaya koydular. Deney kapsamında tam 56 genç yetişkin kısa videoları kaydırırken ileri düzey beyin tarama yöntemleriyle incelemeye alındı ve zihinlerindeki anlık değişimler adım adım kaydedildi. En baştan söyleyelim, kendimizi bir anda saatler süren bir akışın içinde bulmamız sandığımız kadar basit bir irade meselesi değil. Ekran karşısında saatlerimizi eritip gitmemiz disiplinsizlik ya da zayıf irade meselesi olarak algılanmamalı. Çünkü beynimiz algoritmanın sunduğu o zahmetsiz keyif karşısında otokontrol ağlarını nörolojik düzeyde devreden çıkarıyor. Algoritmalarda zaten zihnimizin bu düşük eforlu akış haline teslim olma eğilimini ustalıkla kullanıyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak metal enjeksiyon, plastik enjeksiyon, preshane ve diş çekme bölümlerimiz için deneyimli veya yetiştirilmek üzere çok sayıda makine operatörü işe alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
5: Tüm zamanların en iyileri Küpe FM'de.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. Çerkezköy Kapıkule Demiryolu hattı bugün törenle açılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu hattın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete açılacağını duyurdu. 2026 KPSS lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından bazı adaylar işaretledikleri soruları sosyal medyada paylaşarak cevap kağıtlarında farklı şıkların göründüğünü öne sürdü. Yeni Parti Bursa Milletvekili Hasan Öztürk konuyu meclis gündemine taşıdı. Lüleburgaz Büyük Karıştıran'da 20 lise öğrencisi öğle yemeğinde tavuk döner yedikten sonra Uzunköprü'de ise 14 öğrenci temizlik malzemelerinin karıştırılması sonucu oluşan gazdan zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Amerikan Başkanı Trump, 3 Kasım'da yapılacak kongre ara seçimlerine kadar İran'a herhangi bir saldırı düzenlemeyeceklerini açıkladı. Amerikan Başkanı, İran limanlarına yönelik Amerikan ablukasının devam ettiğini ve petrolün Hürmüz Boğazı üzerinden akmaya devam ettiğini belirtti.
2: Spor.

0: Yönetiminin geleceğine ilişkin iki farklı görüşün masaya yatırılması bekleniyor. Yönetim kurulu üyelerinin büyük bölümünün seçimli genel kongreye gidilmesini istediği öne sürülürken, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun ise görevine devam etme düşüncesinde olduğu belirtilmişti.
1: Finans.
0: Serbest piyasada 1 Amerikan doları haber yayına hazırlandığı esnada 49 lira 34 kuruştan, euro 55 lira 42 kuruştan alıcı buluyordu. Gram altının satış fiyatı 6.647 lirayken çeyrek altın 10.701 liradan satılıyor.
2: Yola çıkmadan önce hava durumunu, alışverişten önce Biçen'i dinleyin.
3: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Tadı bu %35 fındıklı kakaolu fındık ezmesi 300 gram 199.95, Türk şeker küp şeker kilogram 49.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
1: Biçen Market hava durumunu sunar.
0: Bölgemizde hava bugün parçalı ve az bulutlu. Tekirdağ 25, İstanbul 23, Kırklareli, Çanakkale ve Edirne 26 derece.
1: Biçen Market hava durumunu sundu.
0: Haberleri dinlediniz, gelişmelerle yeniden birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

Cuma gününün tam ortasındayız. Haftanın en kritik saati devrildi. İkinci yarı başladı. Hafta sonuna sadece saatler kaldı. Yemek molasından dönenler, ofiste kahvesini tazeleyenler, direksiyon başında bugün cuma enerjisi bir başka diyenler. Sesimizi biraz daha açın. Haftanın yorgunluğunu geride bırakacak en sıcak hitlerle ritmi yükseltiyoruz. Sıradaki şarkı hafta sonu havasına giren herkese gelsin. Her bölüm farklı bir ismi ağırladığı popüler dijital projesi Gülden'e geldik kapsamında ünlü söz yazarı ve besteci Murat Güneş'le bir araya gelerek İki Yara Bandı isimli yepyeni şarkısını da yayımlayan başarılı sanatçı Gülden radyolarınızda şimdi.

0: Küpe FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Şeker hastalığı, tansiyon problemleri, kolesterol ve uyku apnesi. Fazla kiloların beraberinde getirdiği bu yüklerden kurtulmanız mümkün. Obezite cerrahisi sadece bir kilo verme yöntemi değil, kronik hastalıklarla mücadelede en güçlü yardımcınızdır. Ön görüşme ve detaylı bilgi için 0530 993 3312 irmethospital.com.
2: Silivri'de lezzetin adresi şimdi kapınızda. Villa Restoran'ın birbirinden lezzetli kebapları, enfes köfteleri, doyurucu hamburgerleri artık paket servisle evinizde. Öğle molasında, akşam yemeğinde ya da canınız güzel bir yemek çektiğinde siz sipariş verin, Villa Lezzeti kapınıza gelsin. Sipariş hattı 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri. Sevdiğiniz lezzetler şimdi bir telefon uzağınızda.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Silivri Anadolu Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemi, retina yırtıkları ve kanamaları tedavisinde uygulanan özel bir göz ameliyatıdır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya Ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

günün koşuşturmacasına kısa bir ara verme zamanı. Masanızın başındaysanız bir an olsun arkalara yaslanın. Yoldaysanız pencereden dışarıya bir bakın. Cuma öğleden sonralarının kendine has bir hafifliği vardır ya. İşte tam o saatlerdeyiz. Günün geri kalanı daha keyifli kalacak. Harika şarkılarla yayındayız. Kahveleriniz tazelendiyse müziğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Beste ve güftesi Sinan Akçıl imzası taşıyan, ilk olarak Ebru Yaşar'ın 2008 çıkışlı Seviyorum Seni albümünde dinleyiciyle buluşmuş ve dönemin en büyük hitlerinden biri haline gelmişti. Tam 18 yıl sonra son dönemin dikkat çeker alternatif pop sanatçılarından Mela Beder'le birlikte yeniden yorumladığı şarkısıyla gündemde olan Ebru Yaşar radyolarınızda.

0: Küpe FM reklam.
1: Asaj pen kalitesi Gisa Prefabric Container'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaj pen yetkili üretici bayi Gisa Prefabric Container Çorlu. 0530 340 04 70.
2: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu 0532 597 4292 silivrisurucukursu.com.
3: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, ankastre set, klima ve televizyon alımlarında yanında almış olduğunuz kurutma makinelerinde %50'ye varan indirim fırsatı sizleri bekliyor. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
6: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Solo Ultra tuvalet kağıdı 40'lı 299.95, Omomatic 7,5 kilogram sık yıkananlar 329.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: FM reklam.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 7373 Özel Çorlu Vatan Hastanesi sizin hastaneniz.
2: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294.
3: Chery.

0: Bafra Pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
0: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
2: Küpe FM reklam.

0: acı anlayana. Güzel gözlüm sen mi yana? Dünya senin manzaranla, cenneti tadarım boynunda.
1: Ve böylece bana ayrılan sürenin sonuna geldik bile. Benden bugünlük de bu kadar, ancak hafta sonu eğlenceniz olan tam 20 parçanın nabzını tuttuğumuz Zirvedekiler programında yine Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM frekanslarında buluşalım. 17 Ekim Cumartesi gecesi Ozzy Venue'de sahne alacak. Son dönemde Türk rap sahnesinde yükselişini sürdüren, İzmir konserinde sevilen şarkılarını hayranları için seslendirecek Poezi ile hepinize mutlu günler, şimdiden keyif dolu tatiller.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. Çerkezköy Kapıkule Demiryolu hattı bugün törenle açılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu hattın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete açılacağını duyurdu. 2026 KPSS lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından bazı adaylar işaretledikleri soruları sosyal medyada paylaşarak cevap kağıtlarında farklı şıkların göründüğünü öne sürdü. Yeni Parti Bursa Milletvekili Hasan Öztürk konuyu meclis gündemine taşıdı. Lüleburgaz Büyük Karıştıran'da 20 lise öğrencisi öğle yemeğinde tavuk döner yedikten sonra Uzunköprü'de ise 14 öğrenci temizlik malzemelerinin karıştırılması sonucu oluşan gazdan zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Amerikan Başkanı Trump, 3 Kasım'da yapılacak kongre ara seçimlerine kadar İran'a herhangi bir saldırı düzenlemeyeceklerini açıkladı.

0: Saat 14'te bir araya gelecek. Yurt dışında bulunan TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun da toplantı öncesinde Türkiye'ye dönmesi bekleniyor. Hacı Osmanoğlu daha önceki toplantıya katılmamıştı. Kritik toplantıda TFF yönetiminin geleceğine ilişkin iki farklı görüşün masaya yatırılması bekleniyor. Yönetim kurulu üyelerinin büyük bölümünün seçimli genel kongreye gidilmesini istediği öne sürülürken, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun ise görevine devam etme düşüncesinde olduğu belirtilmişti. Finans. Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayına hazırlandığı esnada 49 lira 34 kuruştan euro 55 lira 42 kuruştan alıcı buluyordu. Gram altının satış fiyatı 6.647 lirayken çeyrek altın 10.701 liradan satılıyor.
1: Yola çıkmadan önce hava durumunu, alışverişten önce Biçen'i dinleyin.
2: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Solo Ultra tuvalet kağıdı 40'lı 299.95, Omomatik 7,5 kilogram sık yıkananlar 329.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
3: Biçen Market hava durumunu sunar.
0: Bölgemizde hava bugün parçalı ve az bulutlu. Tekirdağ 25, İstanbul 23, Kırklareli, Çanakkale ve Edirne 26 derece.
3: Biçen Market hava durumunu sundu.
0: Haberleri dinlediniz, gelişmelerle yeniden birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

0: necesitamos estampillas.
1: Gündüz yolculuğu başlıyor.
2: For you, in fact, coming up next up.

Müzikal takınız Küp FM'de gündüz yolculuğumuz başladı. Bu hafta için son kez haftanın son iş gününde sizlerleyiz. Manifest'le bugünkü programımızın açılışını yaptık. Manifest aslında dün gece Tralala, Tralala olması lazım. Evet, öyle İngilizce bir şarkı çıkardılar. Güzel bir kliple beraber yolları açık olsun ama full İngilizce olduğu için sizlerle paylaşamıyoruz maalesef. Yani böyle bir iki cümlesi İngilizce olsaydı mesela öyle olabiliyor da full olunca işin rengi değişiyor yani. Manifest'in yolu açık olsun diyelim biz onlardan toz pembe.

0: Küpe FM reklam.
1: Just. Cool Lime, hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
2: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
1: Başak Ticaret İstikbal'den evlenenlere büyük jest. 134 bin liradan başlayan avantajlı düğün paketleri ve kaçırılmaz fırsatlar sizi bekliyor. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Saç ekimi merkezimizde saç analizi yaptırabilir, saç ekimi yöntemlerimizle ilgili bilgi alabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 50 58.
1: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44 rofaenerji.com.
0: Küpe FM reklam.

Küpa FM'desiniz. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Bu güzel cuma gününde umuyorum ki keyifler yerindedir. Nobel ödülleri veriliyor şu günlerde biliyorsunuz arkadaşlar. 2026 Nobel Barış Ödülü apartheid rejimine karşı mücadelesi ve insan hakları çalışmalarıyla tanınan 85 yaşındaki Güney Afrikalı hukukçu Navi Pillay'a verilmiş. Eski Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Pillay, uluslararası hukuk alanındaki çalışmalarıyla öne çıkmış. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ödülü kazanma yönündeki girişimlerine rağmen ödül bu yılda Trump'a verilmemiş. İyi de olmuş diyelim. Ve devam edelim Sıla'yla. Kendisine Tolga Şanlı ve Elektra da eşlik edecek.

0: Küpe FM reklam.
1: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit'te.

0: fit.com'da.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
2: Çeri'nin sonbahara hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz sonbahar bakım kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294.
3: Çeri.
4: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu 0532 597 4292. Silivri Sürücü Kursu.com.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Küpe FM reklam.

son hali hazırda böyle patlamakta olan diyelim yapay zeka şarkılarından bir tanesi Sana Düşüyorum radyolarınızdaydı efendim. OpenAI gizli şirket bilgilerini usulsüz kullandıkları gerekçesiyle 3 güvenlik araştırmacısını işten çıkarmış yapay zeka sektörüyle ilgili. Bugün böyle dikkat çekici bir haber var. Jasmine Wang, Tomek Korbak ve Nikita Balesni suçlamaları reddetmişler. Kararın şirkette korku yarattığını ve güvenlik risklerini dile getiren çalışanları susturabileceğini savunmuşlar ayrıca. Onlar da şirketlerini suçlamışlar, sözünüzü. OpenAI ise soruşturmanın bilgi güvenliği kurallarının açıkça ihlal edildiğini ortaya koyduğunu belirtmiş. Ancak ayrıntıları paylaşmamış. Olay yapay zeka güvenliği ve şirket içi denetim tartışmalarını yeniden alevlendirmiş. Küpe FM burası, gündüz yolculuğumuza bu dikkat çekici yapay zeka haberinin ardından devam ediyoruz. Gülşen'le beraber.

0: Bir reklam.
1: Hayallerinizdeki düğün, kına, nişan ve özel organizasyonlarınız için Magical Events olarak sizlere kaliteli hizmet sunmak için Çatalca'dayız. 1320 metrekarelik kapalı salonumuz ve doğayla iç içe kır alanımızla en özel günlerinize ev sahipliği yapıyoruz. Hayalinizdeki organizasyon için bize 0532 136 68 88 numaralı telefonumuzdan ulaşabilirsiniz. Magical Events Çatalca.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Saatlerce reels kaydırmamızın arkasındaki sebep belli oldu. İşte araştırma ve çarpıcı sonuçları. Ziyang Üniversitesi'nden araştırmacılar kısa video izlerken beyinde yaşanan değişimleri gelişmiş tarama yöntemleriyle anlık olarak görüntüledi. Instagram Reels ve TikTok'ta saatlerce vakit geçirmemizin ardındaki sır meğer iradesizlik değil, beynimizin otokontrol mekanizmalarının kapanmasıymış. 2 dakika kaydırayım diyerek açtığımız Instagram Reels, TikTok veya Shorts'ta saatlerin nasıl da kayıp gittiğini birçoğumuz biliriz. Kaybolan vakit yetmezmiş gibi bir de üstüne kendimizi iradesizlikle suçladığımız anlarda olur. Gerçekten beynimizin içinde ne oluyor da dur diyemiyor, kendimizi o akışa kaptırıveriyoruz. Ziyang Üniversitesi'nden araştırmacılar tam olarak bu sorunun peşine düştü. Saygın Nörobilim dergisi Neuroimaj'da yayınlanan çalışmalarında bu içeriklerin otokontrol mekanizmamızı nasıl devre dışı bıraktığını ortaya koydular. Deney kapsamında tam 56 genç yetişkin kısa videoları kaydırırken ileri düzey beyin tarama yöntemleriyle incelemeye alındı ve zihinlerindeki anlık değişimler adım adım kaydedildi. En baştan söyleyelim, kendimizi bir anda saatler süren bir akışın içinde bulmamız sandığımız kadar basit bir irade meselesi değil. Ekran karşısında saatlerimizi eritip gitmemiz disiplinsizlik ya da zayıf irade meselesi olarak algılanmamalı. Çünkü beynimiz algoritmanın sunduğu o zahmetsiz keyif karşısında otokontrol ağlarını nörolojik düzeyde devreden çıkarıyor. Algoritmalarda zaten zihnimizin bu düşük eforlu akış haline teslim olma eğilimini ustalıkla kullanıyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak metal enjeksiyon, plastik enjeksiyon, preshane ve diş çekme bölümlerimiz için deneyimli veya yetiştirilmek üzere çok sayıda makine operatörü işe alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 4444 0212 721 4444.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
5: Küpe FM.

pastırma yazının başlangıcındayız. Umuyorum ki keyifli, güzel, içinizi ısıtan keyifli bir gün geçiriyorsunuzdur işte. Hopera Sen Lazım bizlerleydi. Mustafa Ceceli ve Ümit Sayın'la devam edeceğiz. İlk saatimizi noktalayacağız bu güzel şarkıyla. Gönül Yareler içinde zaten bildiğimiz ve sevdiğimiz bir şarkı. 1990'lı yıllarda Bendeniz'den dinlemiştik bu şarkıyı. Şimdi bir kez daha hatırlayacağız. Üstelik bu sefer hareketli bir şarkı olarak hatırlayacağız. Sonrasında da haber merkezimizdeyiz. Bizden ayrılmayın. Kırılık.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. Silivri'deki çöp depolama tesisinden saatte ortalama 7.4 ton metan gazının atmosfere salındığı ortaya çıktı. İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre Silivri'deki devasa çöp depolama tesisinden atmosfere yayılan metan gazı uydular tarafından tespit edilebilecek seviyelere ulaştı. Kaliforniya Üniversitesi araştırmacılarının uydu verileri üzerinden gerçekleştirdiği analiz, Silivri'deki tesisin Türkiye'de en fazla metan salımı yapan atık depolama alanı olduğunu ortaya koydu.

0: Türklerinde bulunduğu eylemciler eğitimdeki bütçe yetersizlikleri, hayat pahalılığı, polisin orantısız gücü ve yaklaşan seçimler öncesi tırmanan siyasi kutuplaşmaya karşı sokaklarda ortak bir mücadele yürütüyor.
1: Spor.
0: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Rams Park'taki mücadele saat 20'de başlayacak. Anadolu Efes basketbol takımı Euroleague'in 4. haftasında Olympiakos'la deplasmanda karşılaşacak. Sunela Arena'daki karşılaşma Türkiye saatiyle 21.15'te başlayacak.
1: Finans.
0: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 49 lira 34 kuruştan, euro 55 lira 38 kuruştan alıcı buluyordu. Gram altının satış fiyatı 6.648 lirayken çeyrek altın 10.701 liradan satılıyor.
2: Yola çıkmadan önce hava durumunu, alışverişten önce Biçen'i dinleyin.
3: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. İkizler Polar TV battaniyesi 100 x 180 cm 249.95. İkizler Klozet takımı ikili 299.95 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
1: Biçen Market hava durumunu sunar.
0: Bölgemizde hava parçalı ve az bulutlu. Gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
1: Biçen Market hava durumunu sundu.
0: Haberleri dinlediniz. Hoşçakalın.

0: Ama bu yüzden bir yapıştan
1: mı? Gündüz yolculuğu devam ediyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Asaş Pen kalitesi Gisa Prefabric Container'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaş Pen yetkili üretici bayi Gisa Prefabric Container Çorlu. 0530 340 04 70.
2: Çetinler Arçelik'ten geniş hacimli buzdolabı alımlarında yanında 10 bin lira değerinde hazneli toz torbası süpürge hemen hediye. Haydi sen de hediyeni almak için Çetinler Arçelik'e. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
5: Silivri Anadolu Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemi, retina yırtıkları ve kanamaları tedavisinde uygulanan özel bir göz ameliyatıdır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.
6: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514 14 14.
7: Küpe FM.
8: Tamam sistem değil.
5: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

İzlediniz mi ya da bilir misiniz bilmem 1986 yılı yapımı kült bir fantastik film var arkadaşlar, İskoçyalı. Highlander diye bir film. Ya hayal meyal hatırladığım bir film. O ya oyuncusunu hatırlıyorum, Christopher Lambert. İşte uzun saçlarıyla. Pelerin mi vardı filmde giydiği? Böyle kılıçlı bir filmdi galiba. Bir tek bunları hatırlıyorum. Gerisini hatırlamıyorum. Muhtemelen de izlemişimdir ama çok çok eskiden, çocukken. 19 milyon dolarlık bütçesine rağmen dünya çapında yaklaşık 16 milyon dolar hasılat elde ederek gişede başarısız oldu, ancak VHS kasetleri ve televizyon gösterimleriyle zamanla kült statüsüne ulaşmış arkadaşlar bu film. 4 devam filmi, bir televizyon dizisi ve romanlara ilham veren bir film haline geldi. Ölümsüz kılıç ustası Connor McLeod'un hikayesini anlatan film, şimdi Christopher Lambert, Sean Connery ve Clancy Brown gibi isimlerin yer aldığı efsanevi kadrosuyla yeniden sinema dünyasında gündeme oturmuş.

0: Bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. İkizler Polar TV battaniyesi 100 x 180 cm 249.95. İkizler Klozet takımı ikili 299.95 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

İnsan böyle şarkıları dinleyince böyle boyut değiştiriyor sanki. Bambaşka bir atmosfer hakim oluyor. Bambaşka bir duygu veriyor insana. Altın değerinde bir şarkıydı. Sezen Aksu bizlerleydi. İçime Sinmiyor isminde güzel şarkısını hatırladık. Yaşar işte öyle bir şey demişti. Sonra Sezen Aksu içime sinmiyor. Şimdi birazcık daha yakın geçmişe gideceğiz ama o kadar da yakın. Yani görece Sezen Aksu içime sinmiyor şarkısına nazaran en azından diyelim. 90'lı yılların sonlarına doğru şöyle bir uzanacağız. Ali Güven'le beraber Yadigar bizlerle olacak.

0: Küpe FM reklam.
1: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu 0532 597 42 92. SilivriSürücüKursu.com.
2: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 23 38.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 12 88 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
0: Küpe FM reklam.
5: Küpe FM.
6: Tamam sistem bir yapsın.
7: Gündüz yolculuğu devam ediyor.
8: Before you, in fact, coming up next up. Bir sor da aklımda.

Küpa FM'de gündüz yolculuğumuz devam ediyor. Bu güzel cuma gününde değerli dinleyiciler. Günlerden cuma, yani bu da demek oluyor ki yarın sabah saat 9 itibariyle Film Arası isimli Küpa FM'in kültür sanat programında sinema dünyasına şöyle kısa bir bakış atacağız. Şöyle bir gezintiye çıkacağız. Yeni vizyona girmiş olan filmlere bakacağız. Sinema dünyasından haberlerimiz olacak. Onu da sizlere hatırlatmak istedim arkadaşlar. Tüm zamanların en iyi şarkılarını dinliyoruz. Zaman zaman geçmişe dönüyoruz. Sevdiğimiz şarkıları hatırlıyoruz. Sonra tekrar günümüze dönüyoruz. Sıfır kilometre yepyeni gıcır gıcır şarkılar dinliyoruz. Mesela şimdi Ajda Pekkan'ı dinleyeceğiz. Bir efsane kendisi, biliyorsunuz. Ajda Pekkan süperstarımız yepyeni bir şarkı paylaştı geçtiğimiz günlerde bizlerle. Şahsen Ben şarkısının adı. Şimdi sizlerle.

0: Küpe FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Geniş hacim büyük hediye. Başak Ticareti Arçelik'te geniş hacimli buzdolabı alımına S7564 süpürge hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticareti Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
3: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solist traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solist traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: Riskli gebelik takibi, ayrıntılı gebelik değerlendirmesi ve anne bebek sağlığının yakından takibi için kadın hastalıkları ve doğum perinatoloji uzmanı operatör doktor Refaettin Şahin muayenehanesinde hasta kabulüne başlamıştır. Esentepe Mahallesi Eski Bağlar Caddesi Nisan Kule Apartmanı Çorlu. Detaylı bilgi ve randevu için 0546 761 2260.
0: Küpe FM reklam.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. Silivri'deki çöp depolama tesisinden saatte ortalama 7.4 ton metan gazının atmosfere salındığı ortaya çıktı. İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre Silivri'deki devasa çöp depolama tesisinden atmosfere yayılan metan gazı uydular tarafından tespit edilebilecek seviyelere ulaştı. Kaliforniya Üniversitesi araştırmacılarının uydu verileri üzerinden gerçekleştirdiği analiz, Silivri'deki tesisin Türkiye'de en fazla metan salımı yapan atık depolama alanı olduğunu ortaya koydu. Bu gece yarısı motoruna 6 lira 40 kuruşluk bir zam geleceği bildirildi. Benzin fiyatlarındaysa durum biraz daha farklı. Benzine 96 kuruş indirim geleceği ifade edildi. Üniversitelerde eğitimin yeniden başlamasıyla öğrencilerde yeniden yemek fiyatları nedeniyle eyleme başladı. Üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek verilmesini öngören yasa teklifi ise 6 yıldır eğitim komisyonunda duruyor. Öğrencilerin yurt ve burs imkanlarının iyileştirilmesinin yanı sıra rektörlerin atanma yönteminin değiştirilmesi için de yasa teklifleri görüşülmeyi bekliyor. Fransa'da lise eylemleriyle başlayarak öğretmenler, işçiler ve çiftçilerin desteğiyle ülke geneline yayılan protestolar 3. haftasında. Aralarında Türklerin de bulunduğu eylemciler eğitimdeki bütçe yetersizlikleri, hayat pahalılığı, polisin orantısız gücü ve yaklaşan seçimler öncesi tırmanan siyasi kutuplaşmaya karşı sokaklarda ortak bir mücadele yürütüyor.
1: Spor.
2: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Rams Park'taki mücadele saat 20'de başlayacak. Anadolu Efes basketbol takımı Euroleague'in 4. haftasında Olympiakos'la deplasmanda karşılaşacak. Sunela Arena'daki karşılaşma Türkiye saatiyle 21.15'te başlayacak.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandı. Esnada 49 lira 34 kuruştan, euro 55 lira 38 kuruştan alıcı buluyordu. Gram altının satış fiyatı 6.648 lirayken çeyrek altın 10.701 liradan satılıyor.
3: Yola çıkmadan önce hava durumunu, alışverişten önce Biçen'i dinleyin.
4: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Orkide ayçiçek yağı 5 litre PET 479.95, Tukaş salça teneke 830 gram 49.95 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
1: Biçen Market hava durumunu sunar.
2: Bölgemizde hava parçalı ve az bulutlu. Gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
1: Biçen Market hava durumunu sundu.

0: Küpe FM reklam.
1: Asaşpen kalitesi Gisa Prefabrik Container'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaşpen yetkili üretici bayi Gisa Prefabrik Container Çorlu. 0530 340 04 70.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol, hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00.
5: Çetinler Arçelik'le çeyiz alışverişlerinizde yüzünüz gülsün. Üçlü beyaz eşya setlerinde net 17 bin lira indirim, dörtlü beyaz eşya setlerinde net 37 bin lira indirim fırsatı mağazalarımızda sizleri bekliyor. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM reklam.

9 Ekim dünya açıklanamayan olaylar günüymüş. Çözülemeyen gizemler, tarihin karanlık sayfaları ve cevapsız sorular radyolarınızda yankılanıyor. Türk müziğinin en mistik, en derin ve felsefi altyapısına sahip eserlerinden biri de Barış Manço'nun Dönencesi'dir. Şarkının girişindeki o gizemli kozmik sesler, elektronik tınılar ve uzaklarda bir yerlerde bir şeyler dönüyor hissi veren sözleri açıklanamayan olaylara oldukça uygun. Dönence şimdi radyolarınızda.

çoktandır dünyalarda. Ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum, bir gün gelecek.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Mert Demir'in Kibariye ile birlikte seslendirdiği Kara Kış bugün tüm dijital platformlarda yayında. Şarkının sözü, müziği ve aranjesi Mert Demir'e ait. Parça daha önce bir stüdyo kaydı olarak değil bir konser sahnesinde duyuldu ve kayıt talebi doğrudan dinleyiciden geldi. Yayın kararı da bu yoğun ilgi üzerine alındı.

0: Küpe FM reklam.
1: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
2: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
3: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu, 0532 597 42 92. SilivriSürücüKursu.com.
4: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr. 0282 502 70 72 0507 745 14-10.
1: Evlenenler, evini yenileyenlere müjde. Başak Ticaret Bellona'da anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Üstelik çift kişilik yatak baz alımına air fryer hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00.
6: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.
2: Küp FM.

Son dönemde adını sıkça duyduğumuz isimlerden biri olan Mert Cerim, kendi seslendirdiği parçalar kadar sanatçı arkadaşlarına verdiği şarkılarla da beğeni topluyor. Mert Cerim imzalı şarkılardan biri olan Onursuz Ozanlar, Tuğba Yurt yorumuyla şimdi radyolarınızda.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Saatlerce reels kaydırmamızın arkasındaki sebep belli oldu. İşte araştırma ve çarpıcı sonuçları. Ziyang Üniversitesi'nden araştırmacılar kısa video izlerken beyinde yaşanan değişimleri gelişmiş tarama yöntemleriyle anlık olarak görüntüledi. Instagram Reels ve TikTok'ta saatlerce vakit geçirmemizin ardındaki sır meğer iradesizlik değil, beynimizin otokontrol mekanizmalarının kapanmasıymış. 2 dakika kaydırayım diyerek açtığımız Instagram Reels, TikTok veya Shorts'ta saatlerin nasıl da kayıp gittiğini birçoğumuz biliriz. Kaybolan vakit yetmezmiş gibi bir de üstüne kendimizi iradesizlikle suçladığımız anlarda olur. Gerçekten beynimizin içinde ne oluyor da dur diyemiyor, kendimizi o akışa kaptırıveriyoruz. Ziyang Üniversitesi'nden araştırmacılar tam olarak bu sorunun peşine düştü. Saygın Nörobilim dergisi Neuroimaj'da yayınlanan çalışmalarında bu içeriklerin otokontrol mekanizmamızı nasıl devre dışı bıraktığını ortaya koydular. Deney kapsamında tam 56 genç yetişkin kısa videolarında kaydırırken ileri düzey beyin tarama yöntemleriyle incelemeye alındı ve zihinlerindeki anlık değişimler adım adım kaydedildi. En baştan söyleyelim, kendimizi bir anda saatler süren bir akışın içinde bulmamız sandığımız kadar basit bir irade meselesi değil. Ekran karşısında saatlerimizi eritip gitmemiz disiplinsizlik ya da zayıf irade meselesi olarak algılanmamalı. Çünkü beynimiz algoritmanın sunduğu o zahmetsiz keyif karşısında otokontrol ağlarını nörolojik düzeyde devreden çıkarıyor. Algoritmalarda zaten zihnimizin bu düşük eforlu akış haline teslim olma eğilimini ustalıkla kullanıyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak metal enjeksiyon, plastik enjeksiyon, preshane ve diş çekme bölümlerimiz için deneyimli veya yetiştirilmek üzere çok sayıda makine operatörü işe alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 4444 0212 721 4444.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. Silivri'deki çöp depolama tesisinden saatte ortalama 7.4 ton metan gazının atmosfere salındığı ortaya çıktı. İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre Silivri'deki devasa çöp depolama tesisinden atmosfere yayılan metan gazı uydular tarafından tespit edilebilecek seviyelere ulaştı. Kaliforniya Üniversitesi araştırmacılarının uydu verileri üzerinden gerçekleştirdiği analiz, Silivri'deki tesisin Türkiye'de en fazla metan salımı yapan atık depolama alanı olduğunu ortaya koydu. Bu gece yarısı motoruna 6 lira 40 kuruşluk bir zam geleceği bildirildi. Benzin fiyatlarındaysa durum biraz daha farklı. Benzine 96 kuruş indirim geleceği ifade edildi. Üniversitelerde eğitimin yeniden başlamasıyla öğrencilerde yeniden yemek fiyatları nedeniyle eyleme başladı. Üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek verilmesini öngören yasa teklifi ise 6 yıldır eğitim komisyonunda duruyor. Öğrencilerin yurt ve burs imkanlarının iyileştirilmesinin yanı sıra rektörlerin atanma yönteminin değiştirilmesi için de yasa teklifleri görüşülmeyi bekliyor. Fransa'da lise eylemleriyle başlayarak öğretmenler, işçiler ve çiftçilerin desteğiyle ülke geneline yayılan protestolar 3. haftasında. Aralarında Türklerin de bulunduğu eylemciler eğitimdeki bütçe yetersizlikleri, hayat pahalılığı, polisin orantısız gücü ve yaklaşan seçimler öncesi tırmanan

0: 148 lirayken çeyrek altın 10.701 liradan satılıyor.
1: Yola çıkmadan önce hava durumunu, alışverişten önce biçeni dinleyin.
2: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Orkide ayçiçek yağı 5 litre PET 479.95, Tukaş salça teneke 830 gram 49.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
3: Biçen Market hava durumunu sunar.
0: Bölgemizde hava parçalı ve az bulutlu. Gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
3: Biçen Market hava durumunu sundu.
0: Haberleri dinlediniz. Hoşçakalın.

2023 yılında evlenen ünlü sanatçı Melike Şahin, erkek bebek beklediği hamileliğinde son günlere yaklaşırken son şarkısı Ölmem Ölemem'le müzik listelerinde yükselişini sürdürüyor. Ölmem Ölemem bir kez daha Küpe FM'de.

0: Küpe FM reklam.
1: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 01 59.
2: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor. Modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Just. Cool Lime, hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
5: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
6: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
7: Chery'nin sonbahara hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Chery Silivri'de ücretsiz sonbahar bakım kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 12 94. Chery.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Saç ekimi merkezimizde saç analizi yaptırabilir, saç ekimi yöntemlerimizle ilgili bilgi alabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Alternatif pop müziğin sevilen gruplarından İkilem'in yeni şarkısı Eyvallah, sosyal medyada yapılan bir oylamada en iyi ayrılık şarkılarından biri olarak seçildi.

0: Şirinoğlu Factoring Çorlu 0282 650 24 52.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
3: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu, 0532 597 42 92. silivrisürücükursu.com.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Çocuk cerrahisi uzmanı operatör doktor Ekrem Çancılar hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
5: Silivri'de lezzetin adresi şimdi kapınızda. Villa Restoran'ın birbirinden lezzetli kebapları, enfes köfteleri, doyurucu hamburgerleri artık paket servisle evinizde. Öğle molasında, akşam yemeğinde ya da canınız güzel bir yemek çektiğinde siz sipariş verin, Villa Lezzeti kapınıza gelsin. Sipariş hattı 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri. Sevdiğiniz lezzetler şimdi bir telefon uzağınızda.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Lipödem özellikle bacak ve kalçalarda ağrılı ve orantısız yağ birikimiyle seyreden, erken tanı ve doğru tedaviyle kontrol altına alınabilen kronik bir hastalıktır. Detaylı bilgi için 444 50 58.
7: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Hayallerinizdeki düğün, kına, nişan ve özel organizasyonlarınız için Magical Events olarak sizlere kaliteli hizmet sunmak için Çatalca'dayız. 1320 metrekarelik kapalı salonumuz ve doğayla iç içe kır alanımızla en özel günlerinize ev sahipliği yapıyoruz. Hayalinizdeki organizasyon için bize 0532 136 68 88 numaralı telefonumuzdan ulaşabilirsiniz. Magical Events Çatalca.
0: Bir reklam.

için. Karaf, Sezen Aksu'nun unutulmaz şarkısı Kurşuni Renkleri kendi tarzıyla yeniden yorumladı. Şarkı hem Sezen Aksu'nun klasikleşmiş eserlerinden birini yeniden dinleme fırsatı sunuyor, hem de Karaf'ın kendine özgü müziğini dinleyicilerle buluşturuyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
4: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673-7373 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
5: Başak Ticaret Arçelik'te iPhone fırsatları başladı. iPhone 18 Pro 137.999 lira, iPhone 18 Pro Max 149.999 liradan başlayan fiyatlarla sizleri mağazalarımıza bekliyoruz. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
6: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
0: Küpe FM reklam.

Vedamız bugün sevilen gruplardan Dolu Kadehi Ters Tut'la olsun. Güzel bir hafta sonu tatili diliyorum. Pazartesi günü saat 15'te tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. Silivri'deki çöp depolama tesisinden saatte ortalama 7.4 ton metan gazının atmosfere salındığı ortaya çıktı. İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre Silivri'deki devasa çöp depolama tesisinden atmosfere yayılan metan gazı uydular tarafından tespit edilebilecek seviyelere ulaştı. Kaliforniya Üniversitesi araştırmacılarının uydu verileri üzerinden gerçekleştirdiği analiz, Silivri'deki tesisin Türkiye'de en fazla metan salımı yapan atık depolama alanı olduğunu ortaya koydu. Bu gece yarısı motoruna 6 lira 40 kuruşluk bir zam geleceği bildirildi. Benzin fiyatlarındaysa durum biraz daha farklı. Benzine 96 kuruş indirim geleceği ifade edildi. Üniversitelerde eğitimin yeniden başlamasıyla öğrencilerde yeniden yemek fiyatları nedeniyle eyleme başladı. Üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek verilmesini öngören yasa teklifi ise 6 yıldır eğitim komisyonunda duruyor. Öğrencilerin yurt ve burs imkanlarında duruyor. Öğrencilerin yurt ve burs imkanlarının iyileştirilmesinin yanı sıra rektörlerin atanma yönteminin değiştirilmesi için de yasa teklifleri görüşülmeyi bekliyor. Fransa'da lise eylemleriyle başlayarak öğretmenler, işçiler ve çiftçilerin desteğiyle ülke geneline yayılan protestolar 3. haftasında. Aralarında Türklerin de bulunduğu eylemciler eğitimdeki bütçe yetersizlikleri, hayat pahalılığı, polisin orantısız gücü ve yaklaşan seçimler öncesi tırmanan siyasi kutuplaşmaya karşı sokaklarda ortak bir mücadele yürütüyor.
1: Spor.
2: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Rams Park'taki mücadele saat 20'de başlayacak. Anadolu Efes basketbol takımı Euroleague'in 4. haftasında Olympiakos'la deplasmanda karşılaşacak. Sunela Arena'daki karşılaşma Türkiye saatiyle 21.15'te başlayacak.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 49 lira 34 kuruştan, euro 55 lira 38 kuruştan alıcı buluyordu. Gram altının satış fiyatı 6.648 lirayken çeyrek altın 10.701 liradan satılıyor.
3: Yola çıkmadan önce hava durumunu, alışverişten önce biçeni dinleyin.
4: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Orkide ayçiçek yağı 5 litre PET 479.95, Tukaş salça teneke 830 gram 49.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi'nin

Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM'den herkese merhaba. 9 Ekim 2026 Cuma gününde haftayı noktalamaya hazırlandığımız bu güzel günde, sonbahar gününde beraberiz. Türk pop müziğinin usta isimlerinden Ersa Güner burada olacak şimdi. Ruh Hastası adını verdiği çalışmasıyla, albümüyle bizlerle buluştu ve bu albümden öne çıkan Olacak Gibi Değil'le startı veriyoruz bu saat içerisinde. Hepiniz hoş geldiniz. Küpe FM'de kalın. İyi müziğin ve size yakışan doğru adeste doğru frekanstasınız. Küpe FM'desiniz.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.
2: Standart vadeli, ileri vadeli ve kademeli

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, ankastre set, klima ve televizyon alımlarında yanında almış olduğunuz kurutma makinelerinde %50'ye varan indirim fırsatı sizleri bekliyor. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol, hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
2: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14 10
3: Küpe FM reklam.

Türk pop müziğinin en önemli isimlerinden, kilometre taşlarından birisi Nazan Öncel'le ilerliyoruz. Canım adını verdiği şarkısıyla müzik devam ediyor.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Süper FM'de şimdi ise bir iş birliğini dinleyeceğiz. Emircan İrek, Rana Türk Yılmaz ve Teoman bir arada. Zamparanın ölümü Süper FM'de bizlerle.

0: Küpe FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
4: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor. Modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın. 574 1966 Güngör Mühendislik. Mühendislikten gelen sağlamlık.
5: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu, 0532 597 42 92. SilivriSürücüKursu.com.
6: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: Şirinoğlu Factoring Çorlu 0282 650 24 52.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanenizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
4: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Psikiyatri uzmanı uzman doktor Asuhan Zupan hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
5: Küpe FM reklam.

0: ama bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadımı çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Saatlerce reels kaydırmamızın arkasındaki sebep belli oldu. İşte araştırma ve çarpıcı sonuçları. Ziyang Üniversitesi'nden araştırmacılar kısa video izlerken beyinde yaşanan değişimleri gelişmiş tarama yöntemleriyle anlık olarak görüntüledi. Instagram Reels ve TikTok'ta saatlerce vakit geçirmemizin ardındaki sır meğer iradesizlik değil, beynimizin otokontrol mekanizmalarının kapanmasıymış. 2 dakika kaydırayım diyerek açtığımız Instagram Reels, TikTok veya Shorts'ta saatlerin nasıl da kayıp gittiğini birçoğumuz biliriz. Kaybolan vakit yetmezmiş gibi bir de üstüne kendimizi iradesizlikle suçladığımız anlarda olur. Gerçekten beynimizin içinde ne oluyor da dur diyemiyor, kendimizi o akışa kaptırıveriyoruz. Ziyang Üniversitesi'nden araştırmacılar tam olarak bu sorunun peşine düştü. Saygın Nörobilim dergisi Neuroimaj'da yayınlanan çalışmalarında bu içeriklerin otokontrol mekanizmamızı nasıl devre dışı bıraktığını ortaya koydular. Deney kapsamında tam 56 genç yetişkin kısa videoları kaydırırken ileri düzey beyin tarama yöntemleriyle incelemeye alındı ve zihinlerindeki anlık değişimler adım adım kaydedildi. En baştan söyleyelim, kendimizi bir anda saatler süren bir akışın içinde bulmamız sandığımız kadar basit bir irade meselesi değil. Ekran karşısında saatlerimizi eritip gitmemiz disiplinsizlik ya da zayıf irade meselesi olarak algılanmamalı. Çünkü beynimiz algoritmanın sunduğu o zahmetsiz keyif karşısında otokontrol ağlarını nörolojik düzeyde devreden çıkarıyor. Algoritmalarda zaten zihnimizin bu düşük eforlu akış haline teslim olma eğilimini ustalıkla kullanıyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak metal enjeksiyon, plastik enjeksiyon, preshane ve diş çekme bölümlerimiz için deneyimli veya yetiştirilmek üzere çok sayıda makine operatörü işe alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. Silivri'deki çöp depolama tesisinden saatte ortalama 7.4 ton metan gazının atmosfere salındığı ortaya çıktı. İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre Silivri'deki devasa çöp depolama tesisinden atmosfere yayılan metan gazı uydular tarafından tespit edilebilecek seviyelere ulaştı. Kaliforniya Üniversitesi araştırmacılarının uydu verileri üzerinden gerçekleştirdiği analiz, Silivri'deki tesisin Türkiye'de en fazla metan salımı yapan atık depolama alanı olduğunu ortaya koydu. Bu gece yarısı motoruna 6 lira 40 kuruşluk bir zam geleceği bildirildi. Benzin fiyatlarındaysa durum biraz daha farklı. Benzine 96 kuruş indirim geleceği ifade edildi. Üniversitelerde eğitimin yeniden başlamasıyla öğrencilerde yeniden yemek fiyatları nedeniyle eyleme başladı. Üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek verilmesini öngören yasa teklifi ise 6 yıldır eğitim komisyonunda duruyor. Öğrencilerin yurt ve burs imkanlarının iyileştirilmesinin yanı sıra rektörlerin atanma yönteminin değiştirilmesi için de yasa teklifleri görüşülmeyi bekliyor. Fransa'da lise eylemleriyle başlayarak öğretmenler, işçiler ve çiftçilerin desteğiyle ülke geneline yayılan protestolar 3. haftasında. Aralarında Türklerin de bulunduğu eylemciler eğitimdeki bütçe yetersizlikleri, hayat pahalılığı, polisin orantısız gücü ve yaklaşan seçimler öncesi tırmanan siyasi kutuplaşmaya karşı sokaklarda ortak bir mücadele yürütüyor.
1: Spor.
2: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Rams Park'taki mücadele saat 20'de başlayacak. Anadolu Efes basketbol takımı Euroleague'in 4. haftasında Olympiakos'la deplasmanda karşılaşacak. Sunela Arena'daki karşılaşma Türkiye saatiyle 21.15'te başlayacak.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandı. Esnada 49 lira 34 kuruştan, euro 55 lira 38 kuruştan alıcı buluyordu. Gram altının satış fiyatı 6.648 lirayken çeyrek altın 10.701 liradan satılıyor.
3: Yola çıkmadan önce hava durumunu, alışverişten önce biçeni dinleyin.
4: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Orkide ayçiçek yağı 5 litre PET 479.95, Tukaş salça teneke 830 gram 49.95 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
1: Biçen Market hava durumunu sunar.
2: Bölgemizde hava parçalı ve az bulutlu. Gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
1: Biçen Market hava durumunu sundu.
2: Haberleri dinlediniz. Hoşça kalın.

Haftanın son eve dönüş keyfinde keyif kaldığı yerden Göksel'le devam ediyor. Türk pop müziğinin en naif ve nostalji prenseslerinden birisi de diyebiliriz onun için. Bir 90'lar takıntısı var Göksel'in elbette, onu biliyoruz şarkılarından. Hatta 2000'li yılların başında buluşturduğu o şarkılarda hatırlıyoruz onları. Yalnız Kuş'la şimdi Küpe FM'de bizlere eşlik ediyor sevgili Göksel. Keyifli akşamlar.

0: Küpe FM reklam.
1: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 01 59.
2: Asaş Pen kalitesi Gisa Prefabric Container'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaş Pen yetkili üretici bayi Gisa Prefabric Container Çorlu. 0530 340 04 70.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00.
2: Silivri'de lezzetin adresi şimdi kapınızda. Villa Restoran'ın birbirinden lezzetli kebapları, enfes köfteleri, doyurucu hamburgerleri artık paket servisle evinizde. Öğle molasında, akşam yemeğinde ya da canınız güzel bir yemek çektiğinde siz sipariş verin, Villa Lezzeti kapınıza gelsin. Sipariş hattı 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri. Sevdiğiniz lezzetler şimdi bir telefon uzağınızda.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı Operatör Doktor Erkan Uygur hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.

Herkese keyifli akşamlar. Müzik dünyasının en iyileri burada olmaya devam ederken Cihan Mürtezaoğlu bize eşlik edecek. Martı diyecek ve sonbahara yakışan bu güzel çalışmasıyla radyolarınızda Küpe FM'de keyifli akşamlar.

0: bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Orkide ayçiçek yağı 5 litre pet 479.95, Tukaş salça teneke 830 gram 49.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cephe yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

Belki de birçoğumuz için yoğun bir haftayı geride bırakıyoruz ve çok çalıştık, çok yorulduk. Hafta sonu geldi. Hepinizin dinlendiği harika bir hafta sonu olsun ki yeni haftaya enerji depolayalım. Tabii enerji depolayacağımız en doğru adres de Küpe FM'de. Dedublüman ve Sıla burada şimdi. Acıbal.

0: Küpe FM reklam.
1: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: Şirinoğlu Factoring Çorlu 0282 650 24 52.
1: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Çeri'nin güçlü sul modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 12 94. Çeri.
2: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şabankaya 0544 841 06 29.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile, dönüşümde lider.
5: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
6: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Eczacımer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
7: Küpe FM Reklam.

Haydi şimdi gelin Türk pop müziğinin süperstarı Ajda Pekkan'la devam edelim sevgili dinleyiciler. Ajda Pekkan yeni çalışmasında ayrılığın ardından kendi yoluna bakan bir kadını anlatıyor. Hayatı akışına bırakıyorum, her sabah kendim için uyanıyorum diyor sevgili Ajda Pekkan. Şahsen ben şarkısıyla şimdi küpe FM'de.

0: bir reklam.
1: Hayallerinizdeki düğün, kına, nişan ve özel organizasyonlarınız için Magical Events olarak sizlere kaliteli hizmet sunmak için Çatalca'dayız. 1320 metrekarelik kapalı salonumuz ve doğayla iç içe kır alanımızla en özel günlerinize ev sahipliği yapıyoruz. Hayalinizdeki organizasyon için bize 0532 136 68 88 numaralı telefonumuzdan ulaşabilirsiniz. Magical Events Çatalca.
0: Bir reklam.

0: Süper FM reklam.
1: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
2: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor. Modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loader Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
4: Silivri Anadolu Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemi, retina yırtıkları ve kanamaları tedavisinde uygulanan özel bir göz ameliyatıdır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Bütün bir hafta boyunca çalışanların sabırsızlıkla beklemiş olduğu Cuma gününde sırada bu kez Emre Altuğ ve Siyahlar radyonuzda sevgili dinleyiciler. Ben Mehmet Ali Ayanoğlu sizlerleydim. Tekrar buluşacağız. Güzel bir sonbahar akşamı ve bizimle kalmaya devam edin enerjinizi. Bu güzel şarkılarla hafta sonuna hazırlayın diyoruz. Söz Emre Altuğ'da şimdi.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

Herkese merhaba ve efendim, bir cuma gününe daha gelmiş bulunuyoruz inşallah.

0: Lüle FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
2: Cool Lime, hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
2: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 5544. rofaenerji.com.
4: Çetinler Arçelik'ten geniş hacimli buzdolabı alımlarında yanında 10 bin lira değerinde hazneli toz torbası süpürge hemen hediye. Haydi sen

0: hediyeni almak için Çetinler Arçelik'e. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı Uzman Doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
0: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10
2: Küpe FM reklam.

Hadise ile biz buradayız da devam edeceğiz şimdi. Geçen gün Şeyda Coşkun hadise ile ilgili itiraflarda bulundu. Zayıflatan birisi biliyorsunuz. Genelde ünlülerle de çalışıyor. Ünlüleri zayıflatıyor. İşte birçok insanı zayıflatıyor. Hadise dedi o zamanlar dedi benim dedi ona verdiğim hizmetin dedi ödemesini yapmadı, geç yaptı falan bir şeyler oldu dedi. Çok ilginç, şaşırdım yani gerçekten. Bir de çok hızlı zayıfladım, sarktı vücudum dedi. Zaten hızlı zayıflayınca sarkıyor, artık bir yerde sarkmamıştı falan dedi. Öyle bir programa katılmış. Yani yıllar sonra böyle açıklamalarda bulunmuş. Bitmiyor hadisemizle kimsenin derdi. Ve işte hadise, biz buradayız.

0: Anlayanlar. Bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Doğuş çay 1000 gram 279.95, Mehmet Efendi Türk kahvesi 100 gram 84.50 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Candan Erçetin'den Kedi dinleyelim mi? Hakan Altun'un konserinde bir kedi varmış sahnede. Kalpleri ısıtan görüntü diyorlar. Orada güzel güzel yatıyor, şarkıları dinliyor. Hakan Altun gidiyor, kendisini seviyor. Şöyle bir sağa bir sola atıyor kendini. Gerçekten de harika gözüküyor. Hayvanlar her şekilde içimizi ısıtıyor. Bizim de onlara tabii ki destek olmamız lazım. Özellikle kış günlerinde. Yemekti, suydu ve tabii ki en azından onlara zarar vermemekti gibi şeyler çok önemli. Ve Candan Erçetin'le Kedi'yle devam ediyoruz.

geldi. Sonra pişmanım diye bana kedi söyledi. Ben istemedim gitmeni.

0: Küpe FM reklam.
1: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
3: İkinci el araçlar %20'den

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Küpe FM Reklam.

Kayıp Kalp'le Blok 3'le devam edelim. Listelerde şarkıları var. Vallahi her yerde bir şarkısı var. Bir 40'lık listede mesela 2 tane şarkısını, 3 tane şarkısını görebiliyorsunuz. Çok sevilen isimlerden bir tanesi. Son yılların yükselen değeri ve tabii ki dijital platformlarda da, müzik platformlarında da en çok dinlenen isimler arasında yer alıyor. Blok 3 ve devam ediyoruz.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Demet Akalın'la devam edelim. Bir şey mi dedin desin. Geçen gün Okan Kurt'la birlikte Ersay Üner'in doğum gününe katılmış. Ünlü çifte Berkay ve Ebo da eşlik etmişler. Çok güzel gözüküyorlar. Değişik bir doğum günü yapmış Ersay Üner, biliyorsunuz. Hem güzel şarkılarıyla hem de tabii ki yaptığı bestesiyle, müziğiyle falan her zaman sevdiğimiz isimlerden bir tanesidir. Biz de buradan doğum gününü kutlayalım. Pop müzik için önemli isimlerden biri tabii ki. Ve işte Demet Akalın, bir şey mi dedim?

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Saatlerce reels kaydırmamızın arkasındaki sebep belli oldu. İşte araştırma ve çarpıcı sonuçları. Ziyang Üniversitesi'nden araştırmacılar kısa video izlerken beyinde yaşanan değişimleri gelişmiş tarama yöntemleriyle anlık olarak görüntüledi. Instagram Reels ve TikTok'ta saatlerce vakit geçirmemizin ardındaki sır meğer iradesizlik değil, beynimizin otokontrol mekanizmalarının kapanmasıymış. 2 dakika kaydırayım diyerek açtığımız Instagram Reels, TikTok veya Shorts'ta saatlerin nasıl da kayıp gittiğini birçoğumuz biliriz. Kaybolan vakit yetmezmiş gibi bir de üstüne kendimizi iradesizlikle suçladığımız anlarda olur. Gerçekten beynimizin içinde ne oluyor da dur diyemiyor, kendimizi o akışa kaptırıveriyoruz. Ziyang Üniversitesi'nden araştırmacılar tam olarak bu sorunun peşine düştü. Saygın Nörobilim dergisi Neuroimaj'da yayınlanan çalışmalarında bu içeriklerin otokontrol mekanizmamızı nasıl devre dışı bıraktığını ortaya koydular. Deney kapsamında tam 56 genç yetişkin kısa videoları kaydırırken ileri düzey beyin tarama yöntemleriyle incelemeye alındı ve zihinlerindeki anlık değişimler adım adım kaydedildi. En baştan söyleyelim, kendimizi bir anda saatler süren bir akışın içinde bulmamız sandığımız kadar basit bir irade meselesi değil. Ekran karşısında saatlerimizi eritip gitmemiz disiplinsizlik ya da zayıf irade meselesi olarak algılanmamalı. Çünkü beynimiz algoritmanın sunduğu o zahmetsiz keyif karşısında otokontrol ağlarını nörolojik düzeyde devreden çıkarıyor. Algoritmalarda zaten zihnimizin bu düşük eforlu akış haline teslim olma eğilimini ustalıkla kullanıyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak metal enjeksiyon, plastik enjeksiyon, preshane ve diş çekme bölümlerimiz için deneyimli veya yetiştirilmek üzere çok sayıda makine operatörü işe alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 4444 0212 721 4444.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

Bodrum Bodrum'la Mazhar Fuat Özkan'la devam edelim. Bu arada Fedon denize girerken görülmüş, daha bir ay var yaz bitmedi demiş. Biliyorsunuz Fedon denize düştüğü zaman yaz geliyor. O açıklıyor yazın geldiğini. Aynı zamanda denizden çıktığı zaman da yaz bitmiş oluyor. Ben bitti demeden bitmez abi demiş geçen gün. Bir videoda gördüm, seviyoruz kendisini. Ve gerçekten de özdeşleşti Bodrum'la ve yazla. Ama en çok özdeşleşen nedir Bodrum'la? Bodrum Bodrum ve Mazhar Fuat Özkan.

Modelle, iyi bir sevgiliyle devam edelim mi? Şimdi güzel şarkılardan bir tanesi. İyi bir sevgilim var mı acaba bilmiyorum. Yani bu konuyu birazcık düşünmek lazım galiba. Yani herkese göre iyi şeyi değişebilir tabii ki. Kriterleri değişebilir ama genel anlamda tabii ki. Herkese sorsanız en çok ne der? Aldatmayan, sadık olan, kendisini seven, sevgisini gösteren. Yani yeri geldiğinde güzel jestler yapan, asla ve asla üzmeyen, ağlatmayan falan iyi bir sevgili olabilir. Neyse bakalım model ne diyor? Model ve iyi bir sevgili.

0: Küpe FM reklam.
1: Just. Cool Lime hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim,

0: ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Tahsildaroğlu en hoş beyaz peynir kilogram 499.95, içim yoğurt yarım yağlı 3000 gram 149.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.
2: Küpe FM.

0: Küpe FM reklam.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Saç ekimi merkezimizde saç analizi yaptırabilir, saç ekimi yöntemlerimizle ilgili bilgi alabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 50 58. Just.
2: Cool Lime, hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Çocuk cerrahisi uzmanı operatör doktor Ekrem Çancılar hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.

Yalancı şahidimle Edis'le devam edelim. Çok seviyorum ben bu şarkıyı. Gerçekten Edis zaten ne söylese güzel söylüyor. Kimle düet yapsa güzel bir düet oluyor. Sahnede harika. Bu sene de yine fırtınaları estirdi. Danslarıyla, şovlarıyla, her şeyiyle. Asla bir başkasının yerine konmasın. Yok işte Tarkan'dı, şuydu, buydu. Hani onun ardından Edis geliyor falan. Bence bunlar çok yanlış. Herkes kendi yerinde güzel. Herkes bambaşka. Edis de öyle işte. Ve işte Edis yalancı şahidim.

0: Bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Tadubu %35 fındıklı kakaolu fındık ezmesi 300 gram 199.95, Türk şeker küp şeker kilogram 49.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Saatlerce reels kaydırmamızın arkasındaki sebep belli oldu. İşte araştırma ve çarpıcı sonuçları. Ziyang Üniversitesi'nden araştırmacılar kısa video izlerken beyinde yaşanan değişimleri gelişmiş tarama yöntemleriyle anlık olarak görüntüledi. Instagram Reels ve TikTok'ta saatlerce vakit geçirmemizin ardındaki sır meğer iradesizlik değil, beynimizin otokontrol mekanizmalarının kapanmasıymış. 2 dakika kaydırayım diyerek açtığımız Instagram Reels, TikTok veya Shorts'ta saatlerin nasıl da kayıp gittiğini birçoğumuz biliriz. Kaybolan vakit yetmezmiş gibi bir de üstüne kendimizi iradesizlikle suçladığımız anlarda olur. Gerçekten beynimizin içinde ne oluyor da dur diyemiyor, kendimizi o akışa kaptırıveriyoruz. Ziyang Üniversitesi'nden araştırmacılar tam olarak bu sorunun peşine düştü. Saygın Nörobilim dergisi Neuroimaj'da yayınlanan çalışmalarında bu içeriklerin otokontrol mekanizmamızı nasıl devre dışı bıraktığını ortaya koydular. Deney kapsamında tam 56 genç yetişkin kısa videoları kaydırırken ileri düzey beyin tarama yöntemleriyle incelemeye alındı ve zihinlerindeki anlık değişimler adım adım kaydedildi. En baştan söyleyelim, kendimizi bir anda saatler süren bir akışın içinde bulmamız sandığımız kadar basit bir irade meselesi değil. Ekran karşısında saatlerimizi eritip gitmemiz disiplinsizlik ya da zayıf irade meselesi olarak algılanmamalı. Çünkü beynimiz algoritmanın sunduğu o zahmetsiz keyif karşısında otokontrol ağlarını nörolojik düzeyde devreden çıkarıyor. Algoritmalarda zaten zihnimizin bu düşük eforlu akış haline teslim olma eğilimini ustalıkla kullanıyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak metal enjeksiyon, plastik enjeksiyon, preshane ve diş çekme bölümlerimiz için deneyimli veya yetiştirilmek üzere çok sayıda makine operatörü işe alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11
5: Küpe FM.

Geldik programın sonuna, herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşça kalın diyorum. Yarın yani cumartesi yine burada sizlerle olacağım. En iyilere eşlik etmek üzere. Ama siz hiçbir yere ayrılmayın çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: Reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Nöroloji uzmanı uzman doktor Kadri Kahraman Türk hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız. Just.
2: Cool Lime, hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
0: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Saatlerce reels kaydırmamızın arkasındaki sebep belli oldu. İşte araştırma ve çarpıcı sonuçları. Ziyang Üniversitesi'nden araştırmacılar kısa video izlerken beyinde yaşanan değişimleri gelişmiş tarama yöntemleriyle anlık olarak görüntüledi. Instagram Reels ve TikTok'ta saatlerce vakit geçirmemizin ardındaki sır meğer iradesizlik değil, beynimizin otokontrol mekanizmalarının kapanmasıymış. 2 dakika kaydırayım diyerek açtığımız Instagram Reels, TikTok veya Shorts'ta saatlerin nasıl da kayıp gittiğini birçoğumuz biliriz. Kaybolan vakit yetmezmiş gibi bir de üstüne kendimizi iradesizlikle suçladığımız anlarda olur. Gerçekten beynimizin içinde ne oluyor da dur diyemiyor, kendimizi o akışa kaptırıveriyoruz. Ziyang Üniversitesi'nden araştırmacılar tam olarak bu sorunun peşine düştü. Saygın Nörobilim dergisi Neuroimaj'da yayınlanan çalışmalarında bu içeriklerin otokontrol mekanizmamızı nasıl devre dışı bıraktığını ortaya koydular. Deney kapsamında tam 56 genç yetişkin kısa videoları kaydırırken ileri düzey beyin tarama yöntemleriyle incelemeye alındı ve zihinlerindeki anlık değişimler adım adım kaydedildi. En baştan söyleyelim, kendimizi bir anda saatler süren bir akışın içinde bulmamız sandığımız kadar basit bir irade meselesi değil. Ekran karşısında saatlerimizi eritip gitmemiz disiplinsizlik ya da zayıf irade meselesi olarak algılanmamalı. Çünkü beynimiz algoritmanın sunduğu o zahmetsiz keyif karşısında otokontrol ağlarını nörolojik düzeyde devreden çıkarıyor. Algoritmalarda zaten zihnimizin bu düşük eforlu akış haline teslim olma eğilimini ustalıkla kullanıyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak metal enjeksiyon, plastik enjeksiyon, preshane ve diş çekme bölümlerimiz için deneyimli veya yetiştirilmek üzere çok sayıda makine operatörü işe alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 4444 0212 721 4444.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.

Bu düş çok güzel. Belki bir rüyaya benzeyen bu masum ezgiden. Belki hayallerde olmayan sınır ve çizgiden. Belki Dostoyevski'den. Belki de çok eskiden. Ey, çok güzel. Aha, bu düş çok güzel.

Yüzüm dönük rüzgara bir fırtınadan halliceyim. Koklamak isterken koparmışım her çiçeği. Sanki çok hasta gibi yalnızlıktan bu şehir. Yazmak ilaç gibi söyle nasıl vazgeçeyim. Boğdu beni karanlık, kendime macubum çok, kendime zararlı. Derdinden tanır beni gözlerime bakanlar. Ben sıkıldım bu soğuktan gelirken baharlar geçti. Aklımdan korkmuyorum, her daima korur beni. Kaybettiğimden bilirim, aklım bu ara gidik gibi. Kaybedersem kendimi geçme benden, bul beni. Kaybım oldu deyip diril yeniden, sen tanı beni. İçinden geçtiğim her fırtınanın ruhu benim. Huzurla beslediğin her gecenin uykusu senin. Mucize eserlerin seslendiren dilim benim. Yarını düşünme bir çare.

daha yolun başındayız biz. Aynı manzaraya bakıyorsak ikimiz. Savruluyorsak rüzgarında sabahın. Yaşamış tüm insanlardan da zenginiz. Sor, beni gecelere sor. Nasıl içim gidiyor? Dayanmak çok zor. Geceler bunu biliyor. Belki daha yolun başındayız biz. Aynı manzaraya bakıyorsak ikimiz. Savruluyorsak rüzgarında sabahın. Yaşamış tüm insanlardan da zenginiz.

Kararsızdı birçok kez kalbim, buna çok dayandı. Sensizliğe çok alıştı, umurumda değil ne çok anladı. Burada aşkın yeri kalmadı, çok sevdim değeri olmadı. Yalan ekti sözler tutulmadı, yaralana kadar herkes haklı. Yürüdüğü yollar mayın tarlası, gördüklerim inançlarımın aynısı. Sert esti rüzgar yıkılmadı, karalanabilir adım, bırak aydınlıklarla kalsın. Hak yolunda batsın, geride

ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.